Heyra pişti ve ki he ev çi beje yani gere ila beje wala na 23 ilon 1000 yani embejin 1900 zamçın çen ne havce idi me rojeke tayin bikin me rojeke şxora diyar bikin gavako embejin evkek yani gliu gazıncak ya je embejin ne diyar yek tişteki uha şoli moli agar el rasel meydane hebe iro bla rojbuna webe bla rojbuna tebeji rojbuna te piroz be.

Gudarin heja naha ve strane gibi kef u coş bu arabi. Strana, nazlar, canna, dama meriv nave strane gedibine, meriv zane ev strane gibi coşi an xemgini. Nazlar ji yek jivane, çawa ku meriv dibine nave strane ke naze ye an nazlar bi, meriv hay çeşe çedibe ku ev strane ter bi coşi. Deja emzede ve nesekininin ev strana xoş varın em behevre guhdar bikin. Eyüp Aliwe Beji, nazlar.

0: Ez psikolojide ez xwarin adım. Ez jumuna xoş vî nexweşiyê biparêzim. Beri gwe aşı wan hayi beret kar mı parizim?
1: Yani beri aşıttı. Na beri aşıttı ne? Çünkü ev tesir avı aşı u deme deme kendi bej. Buna ve çağı ku ihtimal hayvan erişi teki te gezkir yancı peneyni uke xo laşı te evkir hengi tkari aşıya lxobdi.
0: Are.
1: Hengi.
0: Ben bu sabiden ne hoşyak dini şeyi dedi bir tırmık hastalığı.
1: Kedi tırmık.
0: Kedi tırmık. Evet. Tamaş var neca. Aslında evci gelekim yumi. Carna hayi psik Laşe mere teyip nenuka
1: enfeksiyon diyeceğim.
0: Hani mamosa nenuka teyip çerme mere huyindiki xizdiki vakta emzanı ki gelki dijel xiz mi kadar demi nafi ve ne hoşid aliyet tıbbiyecide de be kedi tırma hastalı.
1: Kedi tırma.
0: Ve demi mere çerbik.
1: Yani o bakteriye ne zaf tehlike? Bakteriye enfeksiyon ekiçet ki paşine jit antibiyotik gibi diye xilastı be.
0: Hani.
1: Le böyle evdiri duvarmen. Ben koyu duvarmen mesela. Yani ben bizim lenfadan hiç yedbe. Yani jen bir vedavi de enfeksiyon çiğdi be. Yani enfeksiyon ne kapacak? Ok hele böyle bir antibiyotik idi sadece tedavi idi be. Zarar ki ne kucaktı? Zarar ne adı zarar ki? Yani gerek vakti de tegoti vakti ku ne ne ne ki kolay şey mi? Ok ki zarar da mı? Ku pişti hengi şikayet eme çiğ ben bejin. Biz gerek eme çiğ ben yani jen bejin tinişane heben yani bejin ağır çiğ be yani bejin kel çiğ bu ta çiğ bu hengi gerek mi haraba doktora kwa?
0: Emin herkes bejim ama sal malide, xeskir, çermeye mi ve melle ne kır gelle ki zede je xez ki mera seri spor ah yani nişanı yani
1: psiki mali be ku muhaş psiki ah ben ne havuç etiştik söyle böyle ne psiki mali be öyle demek gerek mi pe kolan yani alkol ki pakış ki pakış ki pe kolan yani alkol ki mu pe de pakış ki
0: bas
1: pe sabun et kari bir şey
0: sabunu bir
1: şey şu vakit her gef kengi ku hayvan ekmek mi gez bir ki psiki ekmek mi gez ki mu pe sabunu spice pe öyle bir şey işte en mühim ev aslında. Ve demi de mor bişu belki hangi şey gerek tişt moju akhlas da.
0: Ara gerek meral vana mukatem. Peki ve demi de mamosa ek hama hamu mera khis kir termi mer. Mera bla srip spor khiyaji. Kengi mera srip spor akh ya evji gele ki mim hakar mora vej ve gele ne khosh.
1: Yani psiki
0: mera insan bitirsin. Yani biraz şiar bir jumuna.
1: Yani psiki male be ku.
0: Ara.
1: Psiki male be ku aşyavi hebe.
0: Ara.
1: Ku psik mu psik aciz ki ayrı ya yani psik şu kadar kaba hücum emrar ki ayrı ya. Ku psik şu kadar hücum emrar ki de samur gerek ya doktor. Le bele psik eş der ve be ku zarar da laş emro beji peynayını ki hoy gelek mu har spori hoy aşya hoy çek yani.
0: Evet evji gel. Tamaş va neja mamusteme binetiş ki gelek ki mühim xeske dütüş mühime. Yek navi ne hoşe kedi tırmasıl. Emde beçi vakta psik çermi mere va çermi mere xez bike. O galaki çermi mera zirari bide evin ihtimala nakhoşi heyi dibi eger psikiyej derve be enlenev mali be gerek mulkha hal ben seril pispora khe o icarci kuçuk biji psik biji heker dev zaroke mekhe yaş dev merek gerek mera bilez seriyak no nek mera nişan çevi nek mera ihtimal preskrika mera seriyak no
1: Kudüs mesela Kudüs da ku nişan derkiyatın meydanı iş khlas bu yedi monkara başına be hediye yani.
0: Nambere çen roja derdi ki böyle imam olsa evine hoşa kuduzu. Yani ev mesela evine hoşa ek.
1: Yani ihtimal ev tabi çıka gez kirbe çıka enfeksiyon virüs çöbeli aşı bir de en beyecin. İşte de haftaya hatta ki dem hasi mağazı şiyedi be mesela. Ev mesela ki mesela işte dem hayli derken ya meydanı mesela.
0: E psik ya küçük devle ki hayal mera bir gecinde hoşkane. Billez em çarpık mı olsa o şüştüm
1: mesela. Dedim o pe sabun ev şu. Bol bol sabun. Deterjan, metajan gerek mosbahi ve de bir şey
0: paşın. Yine kız benim bel vir kırma bosa. Ben meleğine rey psik der.
1: Gerek kadmo pe sabune bir şey.
0: Pe sabune bir şey.
1: Sbahi sbahi bol bol bir şey. Harad bana doktoru yokabla aşıya kol tabi.
0: Bıra aşı bakı. Sen mamus aşıcı evci gale kimiyo. Likedre başın açıydı. Yani ne hoşkana.
1: Hami deri heye. Hami ne hoşkana. Hami ne hoşkana heye. Acila heye. Hami deri heye yani.
0: Jibona bıra. Sen aşı mı lirik? Mamusu çiloyu. Ezbek se.
1: Sehebale de khen ku tam ام بزن سیه لبلاه کو وقتی کو حیوان حیوان اجی مود خبم کنترل ده.
0: اره.
1: چون آو حیوان اجی پشته سه چهار روز ده هفته یکی دمره.
0: اره.
1: وقتی کو آو حیوان بمره هیچ مود کاری نه قاشی دزی ده ترجیح لوب ده.
0: واه.
1: آو چی گوره حیوان طبی نورمال ده بزن حیوان کو قدوس ببه کو هار ببه مثلا هیچی گلک مود حیوان بی خبم کنترل ده. کو آو حیوان بمره احتمال زیاده آو قدوس بیه اینگی آشی نسیه چون حتی کی پنج شش هفته جد کاری آشی وقتی İngi emiglobin ciddin var. Antikor ciddin var.
0: Evet.
1: Ne sadece aşıdan antikor ciddin var.
0: Evet. Gele ki mühim.
1: Rast.
0: Ama o zaman tuzar eğme ez heya de navera çarda panzı sali jiyanan bil gunda eder. Çare ki hat seri emiş.

0: Kudüs aşya Kudüs eş kadabe kuçki kutte belirtiye Kudüs eşi ser kuçiktir ebe yani ne işte ka mühim yani.
1: Ali evci gelek kimi ve çağı ek mali be ek aşya wan tam be bira netirs.
0: E kuçik şey hücumi azarok ye neke.
1: Ali.
0: Mesela canım o aciz ke mu gest ke. Mesela mesela kuçik khane et khamu desti khodavca khane mu aciz ke gayriye. Şu kadar ku hücumi erişi zarok ye ke gayri yani.
1: Evci gelek kimi ve çağı havin khanı bira netirsi.
0: Tabi.
1: Bira ne var mamu? Çarınış mamu usta. Ev tıştaji çeydi cana tıttırsın. Eyvata. Şimdi em herin em nerin. Ve demet ez ve ki gerek me bipirse bi aşiye hayvan e kuçuk hayi tüne mera vana pırsın. Vakti aşiye bir pırs kirek tüne. Aşi tüne ve düve demet de pırs kirek hayi.
0: Tabi tabi.
1: Evci a herim. Ve çay temaş var ece. Onu dibinin em zanın em hezkırna hayvana proper mühimi em peşin yaşı dikir. Le fakat gerek mera lkhoa hayl.
0: Mukatabe.
1: Evci kelle ki mühimi. Mamusa piçeki uver sen mijara khoa adini. Em de beşin çime go enfeksiyon. Çağına şey zaroka da hedi vay mutlu biraz çeki papel şişkatim çeki vay ben miji serma girdiği em zanı ki zaroka da serma girdin ey cana em de bir virüs cana heyi bakteri enfeksiyonu bakteri enfeksiyonu virüsü çi vay cüdayı her de enfeksiyon çi em çeki basavana kı virüs viral enfeksiyon yaş bakteriyel enfeksiyon çi em çulofan bıkı nişane ve çi mi olsun.
0: Ya bu virüsü enfeksiyon aslında tıştaki cidane ne ve ki hevin. Mesela bizim bakteri. Bakteri la şey mi orada iltihap içiyet ki mesela balgam çiğdi be. Zef balgam çiğdi be. Lebele çakı ki virüs be. Zef balgam çiğna be. Lebele ise aşı bozuyor mu otu ki kırka mı değişi. Lebele gerek virüs en bizim otoimmün hastane hoşi otoimmün gerek zedetken. Tabi dema dünya sar bu. Ve demede uçak zarok çoğun mektebi gerek ihtimalle nekhoşi virüs gribal enfeksiyon gerek zeydet bin. Çünkü zarokat gece zaroka. Ve demek gerek muhaş mukate zaroku kwa hebe.
1: Evet. Ey mamusta serma o nezle. Ya aynı ivana.
0: No.
1: Yoksa cüday yani ev çivan cüday.
0: Yani grip sedeme virüse.
1: Evet.
0: Nezle de bizim o şey bizim ki bakteri.
1: Evet.
0: Bakteri çakı. Çakı tabi mu avukat işte kawa ki cemidi mod kha bu kırka mod var mı mesela ev ben bir dünya şey te tay baya sar hatta te evir o jada ne koş ki ihtimal ev bir dünya nezle ya ne gribe çünkü grip çek hedi hedi çedi bedet ki ev meydanı ben bir soğuk algınlı yani çak ku baya ku cemidi hat ku ço zef zu te ne koş ki ev ihtimal bakteri sebebi ama gidip için nezle le böyle ben bir vakti ku grip مثلا پوزیم رو بحر که قرکام رو بشی سنیم رو بشی تایم رو زف زده نبه او احتمال که گریبه
1: اره ما موستا اوای انا پیام اکمه دنی هاتیه پیام هم انا در ویولات هاتیه که بارانش مر پیام شاندیه ش فرانسا پیام شاند دبی انا زاروکی مه هفت سالی دبی الوی دری امزوزون دکار بگیشن سپورا یعنی اون دبی نو ما موستا دبی اوروپا لالوی دری تا آلیه تندرسی تماش مانیجا امزوزون دکار بگیشن spor alvedere un ken gibi kazundu gece vurtuş ki var atune
0: rasti imkan al Türkiye deraki tene yani imkana ka gele gelek zedel bu ama he işte kadrini gele kadrini bu zaman gelek zaf am su istimal yine ki mesela alve hafti Kazakistan bu mesela nakhashi acil tikaz nikar har acil mesela vakti kut khaza har acil gelek gazi ambulans ki ambulans temalavi ledrene acaba acil ne acil تشتکی آجیل به هنگی وید بنا خوش خانی قد تکه سرسری خانی که راجیلی بلی با ما هم درینن شف دسات ده هزار سه هزار انسان ده چین آجیلی ویده مشکول جد کن یعنی گرگ مو سیستما جی نکه
1: ما موسا آنا که که باران ده بی چه ده بی آنا زارکیم هفت سالی ده بی ما شروبا آنتیویتیک ده ده بی پیش دی شروبا آنتیویتیک بی چه که باش بو لفقط عمل جی پروپر زیده بود ده بی آنا عملی پروپر زیده ده بی عجبا yani ev amela ev nakhoshiya amel zede kriçme amel zede bu. Go beki bir greday antibiyotik mi bir cevap ne day? Bu go tu cevaba be. Ana keke baran me temaşe dik mam olsa. Go azı ve temaşe bikim ev fırsa mühimi. Temaş fanaja me baş dikkat temaşe keke baran ve fırsa me mam olsa me berfretik versin.
0: Tabi nakhoshiye gribi en beşin. Gerek mesela koronavirüs, adenovirüs, rinovirüs. Kat gerek vaji. هم امبیشن غریبه چیت کن کرکام رو اگر هم جی احتمال واس سبب عمل جنه مثلا آدم وست کار عمل بکد ضرب دوارشه و امبیشن کرونا ویروس یعنی قویت اوجیت کار سبب عمل به ihtimala jî çaxê

0: tiştê rafîne gerek mi o tiştê usta şu kadar dur bke hingi ew ihtimal Eurovision roş xwa da şu kontrola xwa çekin.
1: Ali MG galaki mi mamus maqala reviya kram. Sani ki nava doramad mi tiştê zarokat de be hemu amel zeyde bu. Ameli zaroka yani ev amelci mikrob mamus ya çma ameli zaroka zeyde hanak de be wala salgın heyva kavid aliye rotavirüs tişkiyor ev çi rotavirüs çi amel
0: ya rotavirüs fa gelek virüs eka zeyde mord bina gelek geje ama bize hem zarukat geje va şena ka gelek grand borinin ameli o gelek zeyde be hene gelek sivikt borin
1: are
0: aşya ve ye hene aşya ve çitkin ya şey tiken seks sivikt borinin ya lebeli amajan grip virüse grip ji ameliyat ki mesela koronavirüs amel dike, adenovirüs amel dike, rinovirüs amel dike. Cana jiyen bejime ki salgın aki. Şopanda mesela digece hemi kesi mesela ve ki şapak içiyed be. O ile beli ev gerek haftiye ki de haftiye de ev şikayeti ve zaruka diborin. Evet. Dise sebebi o virüse, dise sebebi o amecin üst solunum yolu enfeksiyonu edibicin. Hem ev çiyed be hem ji ameli zaruka ji çiyed be yani.
1: Yani demek ki şoba a... Tago rotavirüs yani evet. Salgına rotavirüs dike amel. Şoba ve sedema dik amel.
0: Şoba gribe jitki amel.
1: Allah.
0: Tabi virüsü gribe jitki amel. Mesela koronavirüs, COVID mesela. Adenovirüs, rinovirüs, ev hemi. Hemi virüs tıkaran amel çek.
1: Ev şi gelek ki mühimir. Bir review an şi şeki iltihabı. Hiç ve çağma musa. Hem de böyle ki amel hem zeydel ser nasıl. Fakat müçare ki ser ya medya civaki kuan. Be gireday amel zaruk jena kudas şi verday. Çıma kusa amel çiki pru pırgıran vakta. Mera le hayl nebe zaruki mera de. Çıpırs kırık çiğbe yaşı di. Kişi adamı mera seril pis porak. Ek ameli olan çiğbe. Am her tem çerdik am debi valla dava patat. Va kaim debi patat tabi küpüre. Bıra patat tabi bu. En zaptı iyi va kavi yaşı bıra teyi. İşte birinci bu. Va tıştanadı yani bıra nav mali de tedavi bu. Yaşı bıra kengi seril pis porak mamuzda.
0: Yani gerek amel de gerek zaruk. Av zaruk de bora.
1: Ali.
0: Avan ava zaruk da kendi bebe. Tiydi be zaruk. Gerek mi bol bol avı da zaruk yok.
1: Ali.
0: Yani cem bizim sodyum ava kim ve gerek mi mesela bizim deve şor mod kabda zarar ki yani cem patata u pirinci mesela işte u sayı beyak. Ama mesela sebebi kabız bunu etki. E vakti ameli de hangi ameli baştı ki. Mod kare bol bol vabda zarar ki gerek mi aş kuana ava be. Buna probiyotik cem mod kare kefir, mast. İşte u sam vabda zarar ki ku gerek en bizim taavda zarar ki kua. Zarar ki zahdır varaşen nikara avi ve kua. U behal ma hassiz bu hangi gerek ihtimalle bu bir nakışkhane o gerek serum mu takviye mi ki? Ne böyle vakti zaruk keyfi ji khoya ava khot khoya khona khot kha ne hoje mu har nakışkhane.
1: Eri ma musa asla amel tarifa ve çi ya am çi ki bran mere devav çünkü jarn heye devav vakta mijar azaro ka mere zud terse peçe ki amel de aha de çiki gerek imiyim. Yani kendi riskavi zede yani ki ja demel gerek mere bile seri spor
0: yani ku amel zede be roje peşe çara zede tır be au zarok be av mina u be hasiz mina ki au tehlike le bele am roje roje jara ki jara amel be nemime amel aslında usay mesela insanak roje jara ki kuda ki ve tuvalete ya resmi jamazın ku au se çar jara am roje ki amel le bele insanak roje çar jara da ki ve tuvalete au tişteke normal le bele insanak jara ki der ki ve kuzede bu se jar çar jar pen jara او عمله یعنی امروزی نه ودست میشه یا مزند کو گله که امروزی میکی آوی به او هنگی امروزی دبیشین اف عمله
1: اره اف جی گله کی میم ما بس وارنا تلفن اکمیه استانبول که کی عبدالکریم دیگه جمع که کی عبدالکریم تو چاوای باش انشالله الله
2: سر دنگل
1: سر سریم سر چام که کی عبدالکریم کرم کیم تا گودار
2: باشی خدایش در آزی بعد خطور به چاو سلامتی
1: خدای ایمانات کامل بکس سر سریم سر رونیم سر چاویم که کی عبدالکریم
2: یو که چی که من مامی خواهد حساس یو چند روزی که بیاد بیسوزی که
1: تمام
2: اما ایشا دکتور دا فیلمین میکشان پاچه را که اولی سرد ممکنی دارم کتی همون سرد بود بیسوز که اما اینه سونی جایینه هز گیردن دکتور گوت اگو گرد ممکنی تا به عملات کرنی
1: چند سالی قیزکامه؟
2: افندم؟
1: چند سالی قیزکات چند سالیه؟
2: بیست سی سالی ها بیا سی ها
1: ایام سپوره ما سپوره زارو که هیه هم جار جمعی فکرهی بپرسن تمام یعنی
2: مگو که جا تبه که ام که بدی ما عملات اوی چونه عملات اوی باشه چونه
1: تمام امی آنا جمع موسیقه بپرسه فقط

0: yani em de biz xwazin yi nexweşiye risk hebin pede yi nexweşiye kronik hebin
1: Herkesin ne lazım?
0: her kesî ne lazım e
1: Are.
0: mesela ez jî hesal xwe mesela de ben jî nexweşiye kalp hastalığı hebin yi jî kronik nexweşiye gurçikî hebin ya jî imun sistem çek zayıf be hengi ew dikarin hemû xwebdiniye gribî lê belê em bêjin wextê ku tu nexweşiyê we tune be dikarin xwe nadin jî xwebdin jî zirarê we tune aslında lê bes ez jî hesal xwe nadin mesela
1: Are, ben bu sayı, yani aslında şu çiçki gelip ki mühimi, temaş manajerim, duhazım ulhay be, az ser aşiyeti sekinim, sağlık beri tebirat ben bu sayı. Vaktak, pişti Covid'e naf geldi, çiçki şaştı bela bu. Goç çe, go vele e Covid aşısı da be, gelip ki zirar da bine. Ev çiçki şaştı da, aliye ilmi çiçki var atı ne, temaş manajer, biraz şaştı ne fahim kere. Bu gire de ayı veya, hedi aşiyeti ne jukarnak. Lenar düzarok, jiyana kadar şey berdi. Normal olsa, bu gire de ayı ne kadar şey. Yani, ev aşı zarara ve heyi tüneyi feda ve zedeyi zarara ve zedeyi çoğu emzanı kertiş tamam belki zarara bile fakat em be kar zarar dengesi em denge a feda ve zarara bir kertiş
0: çünkü çakı çakı mikrop ve ketelaş emro da emir savunma sistemi otkeve devrede bir antikori mezedet benim bir askeri mezedet be şu buna savunma sistemi او asker için o mikroba dikuşin lebele can او asker او antikor halati için laşe mey diji mesela hot zararda kalbi emro gurçki emro damar emro mesela sebebi ki kalp krizi be askeri zede buyin na vevin nakhoshi ot emjin ot otoymin nakhoshi otoymin mesela yi nakhoshi virusa galaki va sadami vadben aşi em antijen din nakhoshi şey insana o antijen ise sebebi antikor zede bin ihtimal o antikor alishtemay dokiyemay sağlam bikin zarar dilme lebeli vaqti insan covid borandi nakhoshik borandi sat kat belki hazar kat zede tir riski ve İş bu navi aşı gelek fayda aşıya. Yani vakti bu kari zarar ebrene aşı sat kat hazar kat nekhoşi çetire.
1: Are.
0: Yani yeki aşı kovit il khuana da e kovit burine. E vakti kovit buhani nekhoşi sat kat izletir de belki hazar kat izletir be gora aşı gelek fayda.
1: İş zarokar ki zarokar lazım. Mina du zarokete te her daşı aşıya grip el uandu dedi mi amusta?
0: Na aşıya grip ne çünkü riski vatına lebeli aşıya sağlık bakanlığı kat eshamiyel zarokye kodum.
1: Are.
0: Yeki ji kem nailim.
1: Are ev jî gelekî mîmasta peyamek mey dinê jî hatî mamosta ji Kıbrisê peyam hatî Elif Hanım gotiye ana zarokê min astım per heyî ew her tim bênavî diçike di dema payîzê propr bênavî diçike em vê henek sporê me ji mer gotiye ev aşiya gribê lê bixe yana îhtimal heyî giran derbas bike divê astıma zarokê min heyî veya peşini aradıkı naka.
0: Tabi aşıya alerjik bünyayı hebe astım hebe.
1: Astım.
0: Mesela zarar ki kes ne nekhoş vakti çakı grip bu roja ki droja et kare borin. Lebele ev nekhoşi belki deh roja pazda roja dereng borin. Sede mevi riska ve he aşıya kubda şetre.
1: Yani ev gelle ki mühime.
0: Rasta.
1: E asım kuşka elif. Kıbrıs etü de gecime ama muslim de beçe. Ek astım bu an hebe nekhoşi astım. Em ve aşıya gribe peşniyar
0: dikin.
1: Dikin. Sedi set tu be braka.
0: Tabi.
1: Ev jigele kimim. Zirara aşıya hey mamosta yani. Çi zirara ve ez bek hev cara çermi mere sordu. Başka tuşki zirara ve.
0: Aynı vekim gut. Ev jiyi as antikorin bozu edet ki aşıyı. Ev jiyi ev antikor jiyi canat karan zirar dilme. Lebele fayda aşıya hazar kata zedet. Tireş. Gora nekhoşiye. Yani unive nekhoşiye borinin. Unive kemin riske de yan jiyon aşı bikin. Ev riskiyim be yani. Evet. Tercih hava gerek mi kuru evi tercih hava ki.
1: Evet, her bir hesabın.
0: Spas. Ama
1: usta, temaş var nece bu kür tazi eci peşine rakhoşu rejim. Sedi set em aşıya peşin yardıkı. Nokta.
0: Rast.
1: Tüm başkan çiçki dini ne yapayım? Temaş var nece binere aziz. Em hatta viya bername. Eser navi ve eser navi ve. Ez gelik ispas yakış. Profesör doktor İlyas Yolbaşlı düşünüm. Mamostemi gelik ki mamostaki serkeftiye. Gelik ki zanyarı. O gelekil ser mijare xwe geleki jihati jibona va agahit ez gelek spas ya xoş terdi şim.
0: Spas kimen.
1: Her evin her zaman olsa.
0: Spas mı?
1: Temaş faneja eji peşkeşani ve profesör doktor Hakan çok güzel. Jibona sebra ve spas ya xoş verdi şim. Sibe nevani me ki sibe ji nevani me li ser mijara zarok e. Fakat zarok ek em dibe çocuk psikiyatristi. Ek psikiyatristi ek zaroka İbrahim Zeyrek temaş faneja. Sibe evi ver peşim. Peşberime emel ser mijara otizm, emel ser mijara depresyon, emel ser vi mijari kaleki berfreti bağıvı, sibel ser ekranı biminin navbera saat düdad siziyat, em ben davayı temaş vanıca. Bayam hat davya bername, temaş vanıca em her timde beşi çi, em de be tedaviya herimezin, heskirini bê hezkirin nemîne, nav xêr û xeşiyet bimîne, xatirê ve.

Hanım ve Hüsa sana saçağın olsun. Bernama'ya mola var. Bernama'ya TRT Kurdiye. Hem bizim Bernama'ya her iyi hoşçakalın televizyonu. O zaman bizim azıcık pasını kapatın. Hat o ders bitki. Az cin havet kazım telefonu o kadar sajıvara bizim. Hüce kat ne sakinin. Telefonu o kadar hüce cebi o kadar kise kadar akinin. O hama nıcımarama pel bikin. Telefonu ama 0812'da 463 20 not 1 0812'da 463 20 not 1 cımaramaya. Bebe cımarı kerem bikin. Kat ne sakinin hama mabı gerdi. Lama kim ağabeyti bizim? Gellek caranan bizim hatama oha. Tijaya jiber bir sebebi gel kesin karın beşler bebin jiber bir sebebi jin hava telefon bıkın hatta bu hatta ve bıkava. İrodu sapırsın mı hanın hene ki bunun derbari mücarin dini dana hene ki bunun derbari apnikari dana hene ki bunun derbari medeniyet an şaristani an dana hene ki bunun bejin derbari mazın an dana hene ki bunun hanın derbari buyerin diroki dana filan behvan de gelek mücarin dedi sa pırsın mı hazır namadana tamaşavan imme. Le, disat kazım telefonu habecim 0812 463 20 not 1 jimaramaya. Evi jimara kayıt bikin. Hakka buraya telefonu, buraya jimara hun nekarın beşler bu bici. Instagram'ı tıkarın jimara binevisin. Hesabı mı Instagram'ı? Az zanım TRT'ye. Jive derici kenem bir ki jimara binevisin. O beşler bername bibin. Bila zede vakti melaça. Em ders bu bername bikin. Bila bername az zanım ders bikin.

0: Ne olsa? Tabii ki merdin gelme, cehke şişin merdine gerimtir, hayal ev dere belki.
1: Tabii
0: Belki bu başarı ki, şi embejin merdine şi gerimtir be.
1: Ondaki düşünmüş mü var?
0: Hınaki bir fikre, hınaki bir fikre. Hınaki bir fikre. Bila bu evde kopya bir de. Bila bu evde kopya bir de. Eri? Babet ha çıdı beşe?
1: Ayıram ediyen.
0: Çıdı beşe, rahat beşe?
1: Dışına mı?
0: Bila tıştak beşe.
1: Ayıma ser bir de.
0: Çıdı beşe babet ha? Ki can şıkka?
1: Babam oyna mı?
0: Ne beşe? Ne beşe ha. Ama tüzüm arı tıştak beşe. Ki can şıkka? Merdin, Raha, Şırnak, Erzurum.
1: Şimdi
0: yanmara hangi yardım geliyor? Tamam, dur şıkkak beş az kariyer tabii ki. Şuka takot merdin nina. Takot merdin nina. Ev çu. Yan rahaya, yan şırnağa, yan jı Erzurum'a.
1: Erzurum.
0: Çı? Çı?
1: Erzurum.
0: Hava sonra, hava pır sonra. Her acı heke gerim. Hava yürü pır sonra.
1: Raha.
0: Ha, raha. Şıkka bey, tut beş az onu.
1: Evet.
0: Oy az gerim bunu. Tamam. Bak şıkkı beyi raha. Amusa işaret ki.
1: Evet.
0: Tamam süper. Bursa ben dediğim derbara listi kandana. Duha derdike bir kolanı dilizi ni gel havalin kua.
1: Evet.
0: Tu çı dilizi vakti derdike bir? Top dilizi çı dilizi?
1: Top edilizim, maç edilizim.
0: Maç dilizi. Mesela vakti tu maç dilizi, tu forveti, defansi. Çı dilizi?
1: Defans.
0: Çı?
1: Defans.
0: Tu defansi. Oo, maşallah işler. Ne yaparsam derbarı listikan dana.
1: Evet.
0: Pasama vahaya, jivan listikan ki jan bir kevir ante listin. A. Çavbronek. B. Darakitik. C. Maluk. D. Pencok. Ki jan vaha bir kevir ante listin.

0: Piştî keşifkirina qitaya Amerîkayê. Ji van welatan kîjanî li qitayê li vê qitayê dagirkerî îşxalkerî nekirine. A Portekiz, B İspanya, C Çin, D Hollanda.
1: Çawa mi fam nekir?
0: Ve niha pe vaxtı ku dibêjin ama qitaya Amerîkayê piş rahat ya dîtin. Berê li vê derê çerm, sor dijiyan filan bihvan. Lê dibêjin vaxtı ku piştî keşifkirina qitaya Amerîkayê Jivan devletan kijane lüve deri işgal nekiriye, dakir nekiriye.
1: Deri.
0: A. Portekiz. B. İspanya. C. Çin. D. Hollanda.
1: Çin.
0: Çin dakir nekiriye. Kıtay Amerika.
1: Çin dakir nekiriye, deri.
0: Tu da beşi azanım.
1: Azanım inşallah.
0: Tamam. Bak şıkka C'yi. Nasıl işaret ki? Pırsamayı dünyanın derbarı Hazreti Hamze edene. Tu beşin Hazreti Hamze dikijan şarida şehit kedi bu. A şer-i Bedr.
1: Allah.
0: B şer-i Uhud. C şer-i Hendek. D şer-i Tebuk.
1: Allah Allah. Uhud Uhud.
0: Uhud.
1: Allah Allah Allah.
0: Baş yapayım mı?
1: El baş.
0: Baş.
1: Eter ben tipi veririm.
0: Kerem ki yapayım.
1: La ko go ve zenele bele. La ne le ve mo. ki telbe avre reje tari no ser bahre mo ele bela dünya alem tebizane

0: Ali dost, Ali dost, Hazreti Hamer radiyallahu anh. Bade meyber, khir, berket, avan, mahrum neke inşallah.
1: Amin inşallah, abim. Bade işler razı ver. Ser seran, sağ çağım. Tamam, şahane me. Apey Mehmet Sıdık, bir oha jimara kiram ekşi gud. O henekki delgiri jibu. O çu. Pişti apey Mehmet Sıdık inanlı, emtecin İstanbul'a Yakup Tuncer hadiye. Yakup Bek, merhaba işlere.
2: Merhaba, merhaba, merhaba.
1: Çama Yakup Bek, baş inşallah.
2: Ez minane bomba mı? Çok şükür.
1: Oo, ki bomba. Aha, tu hangi agiriye bu? Tu ay, tu hangi agiriye?
2: Agiriye ne patnos ya? Agiriye patnos ayrı devlet peki.
1: Oy, kusura afu bika, kusura afu bika, kusura afu bika, kusura afu bika. Oy, mu çavaş bir kir.
2: Ya,
1: tu patnos ya. Çava got agiriye ya.
2: Mehmet Derin. Em inciya doğiyene, em tene seri xo vilayetekin. Vah. Sana ve tu, pey.
1: Vallahi tu rast beci, kusura mafu bika.
2: Ama mesela doğuyu da dün memleketten. Yek uane, yek patnos.
1: Kaç ardın beşe, kaç ardın beşe.
2: Yek uane, yek patnos.
1: Hah, saat kaç ya.
2: Bunu bırak kefata iş kaç oldu.
1: He, şu kefamı ya. Naha yeki oha Diyarbakır'ı licem tabu ya. Takut ya şu kadı bile.
2: Zaten benim ta Diyarbakır'ı joy çal yok. Mesela kef kaç be yani ya. Ne mesele ki?
1: Yok şu kadı, şu velata kebe. Uane ne be? Agiri hayat.
2: Ya pe.
1: Patnos haya. Tabii canım vilayet akaba acı patnos haya.
2: Ah, Ahmet Miriyete.
1: Kardeşler olsun. Evet, çen mi ha? Da telefon ne kadar bu halde çoğu ya?
2: Kral, da tu tene bu yukayan telefon ken?
1: Çoğu tu ne bu? Haruz Ali ber ekranı mı?
2: Çoğu tu be ekranı
1: haru. Haruz sağ sesyon Ali Vederi mi?
2: Na hayran.
1: Valla Haruz Vederi mi?
2: Ez devamlı radyo mu? Sebezi vekili hatta
1: şöyle. Radyoda idi tüne. Radyoda çarpıcı mı hava şanı mı tüne?
2: Eğer ise işte radyo da tınavaz, ben soğuk ver, ben televizyonu runanı, ben bir kalbi tınavı, çi işi bükün?
1: Na na, radyo da tınav, radyo da pişti kuyum darbazı ev bernameye az zanım bu, idi radyo da nayı başandı, jiber bir ya.
2: Emez, emez, mali.
1: Em devam tıkın bu ha.
2: Ez mali bu mamini, gözler kıram, ez bir itali, ez tevi de, normal radyo
1: arabi dalı,
2: hiç at. Na hayran, na radyo dalı bey.
1: Aa, tın hali arabi ile kuderi.
2: Ez arabi danım.
1: Haa, yani, en hatı formatı mey nujini zani.
2: Formata nu ezanım, formata nu peşta cihaz zaten ketmeye tü pırsadı pırsı işi kadı ve jiki
1: yaşı. Aynı olsana. Ah, ne hapıla pırsam abi, madem olsana.
2: Kerem ke.
1: Nama zede vakti metu ne ister, hatta mihvan ekledin şey heye, jiber bi.
2: Kerem ke, katma sana.
1: Tebecen avdı sad derece yonda dikele.
2: Böyle.
1: Jibo çile Erzurum'e de notu çar derece yonda av dikele.
2: Böyle.
1: A, jiber bilindahiye bajar. B, jiber heşinahiye. C, jiber molekulin avi, D, jiber rengi avi. Her deri 100 derece yanda dikele, Erzurum'a notu 4 derece yanda dikele. Çi mi?
2: Avi her deri zelalı, rengine.
1: Rengine.
2: Le molekülü avi.

0: Kozinoğlu ilham girtiye. Heftê û şeş kesên ku bi bültena sor û di asta netewî da lêgerîna wan hebû li derwelê hatin girtin, hêzên ewlekî di serî de Gurcistan firarî ji heşt dewletan anîn Tirkiyeyê. Wezareta Karên Navxwe ragihand ku tu sûcdar nikare bireve derwelê û xwe xilas bike.
1: Kesên ku reviya bûn derwelê bi baldarî hatin şopandin. Hêzên ewlehiyê heftê û şeş kesên firar ên kul heş dewletan hatin tespît kirin, girtin û anîn Tirkiyeyê. Daxuyanî ji aliyê wezareta karên navxweyî hat kirin. Operasyon bi hevkariya wezareta dadê beşa Interpol, Europol, Amûdûriya Giştî ya Ewlekariyê, Yekîneyên Kom, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş OTM-yê hat meşandin. Bi hevkariyê 29 kesên gud asta navneteweyî de bi bultena sor lêgerîna wan hebû û 47 kesên gud asta neteweyî de lêgerîna wan hebû teslîmê Tirkiyeyê hatin kirin. 61 firar ji Gurcistanê anîn Tirkiyeyê, ji Yunanistanê 4, ji Almanyayê 4, ji Fransayê 2 û ji Amerîkayê 4 kes hatin vegerandin Tirkiyeyê, ji Îngilistan, Sırbistan û Azerbaycanê jî hin kes hatin vegerandin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku bi rêya derwelet wê tu sûcdar nikaribe xwe xelas bike. Hat ragihandin wê rêyên revê yên sûcdaran bên girtin û xebatên ji bo vegerandina wan jî wê bidomin.
0: Li paytexta Enqerê du êvarê ji nişka ve baraneke gîj dest pê kir. Di nav deqeyan de her der bû gola avê. Li Keçiörenê di rêda çaleke mezin vebû, gelek wesaîdên parkgirî ketin nav çalê, îro jî ji bo hujde bajaran bi koda zer hişyariya baranê hat dayîn.
1: Baranê ji nişka ve dest pê kir. Küçev kolan bûn gola avê.
2: Bu Enqereye yakışır mı ya? Bir bakın ya, burası manşket ya. Ankara'ya.
1: Ve saydığın parkeri dibarani de çün o ketin nav çalamezin. Kurahiya çaleyi nezimetre eku niv bu.
2: Lağım patlamaz. Bütün tahribatı o yap.
1: Velatiyan cibogu ve saydığın xoed nav çaleyi de derxin ke duxire teke mezindan. Nava ve saydan tija av bu. Od ve saydan da xisareke mezin çey bu.
3: Her taraf köstebek yuvası gibi oldu. Toz pislik içinde kaldık.
1: Meteoroloji Diyarbakır İl Heremin Rojava, Yeni Velet, Germahid Navberadı Doğu o çarpılayanda bir keve. Cibu Hicde Bajaran, Kodazer, Hişariye Barani Hattayın. Hat Diyarbakır'ın İl Ankara, İstanbul, o İzmir'i Baran Bibare.
0: Li Inebolu'ya kassam onica agir bi maleket u pekiya deh malindin bi müdahaleya ekiban agirat ve mirandin li li gund xisare kemezin çebu hrim wek hrima afadi atilan kir.
4: Peşi agir girtxaniye darin adukati, agir jiber bayi bela bu pekiya deh malindin.
5: Saat 4 gibi.
6: Saat 4'a çağıran bu. Dayıka me ez çiğar kirim o god raba agir bugün ketiye. Minci bangi ciran o kesin derdore kir. Çıkajımın hat mında kiri.
4: Ev der günde dere sökiya navçıya İnebolu'ya Kastamoniye'ye. Liser ihbar eji İnebolu, Devrakani, Unavçeyin derdor ekibin agrokujiye hatın. Ekibin müdürü ya Daristan'ın ahere meji pişkiridan kabattan. Ekiban ji aliye ki agir terfandın, ji aliye din ji jibo nepeke Daristan'ı hevlu xireteke mezinda. Pişti agir hat ve mirandın, hat ditun ki xisara kemezin li gund ketiye. Valiye Kastamonu'ya meftun dalı jihat herema şevate ule kolinkirin.
7: Şu an itibariyle 11
6: deh mali meşevutin. Mal gelek nezi heven. Jiber bayi ku lezavi de saate de gahaj not kilometre iji mıkabın deh mal şevutin. Le şükür tütüş bu kesi u hayvana nahat.
7: Hayvan telefatımız olmadı.
4: Vali dalı got herema kerema afate ku li sercihane tesirdiki hatiye ilan kirin.
7: Bu şu anlama geliyor.
6: Eftevi maneyi ku pişti tespite xisaran, sala peşi amme ve khaniyen velatiye medisa veren çekirin. Kesin haqi wan hene ve malin wan veren çekirin. İnşallah ve ev mağduriyeci vere çare serkirin.
0: Müsiyat Expo li Navenda Fuarê ya Stenbolê cara 21 deriye xwe ji Karsazan ra vekir. Ji 110 welatî zêdetirê 35 şirketên xwe malî û navnetewî beşdarî fuarê dibin. Bi fuarê armanc ew e ku hejma bazirganîkê bigêje 5 milyard dolar.
4: Ji afayî saziyê bigirin heta çandinî, enerjî û otomasyonê. Müsiyat Expo cara 21-in li Navenda Fuarê ya Stenbolê ye. Îsal ji 110 welatî zêdetir 35 şirket tevlî fuarê dibin.
8: Am hörjoti müsiyat fuarê, naji ji İtalya'da mivan hatin. Avetane kem la Türkiye ortaya büyünik kem bir işade mazı otel mazı çekni.
4: Di fuarê de veberhêner, karsaz û nûnerên sektora bazirganiyê tên balhev.
9: Zêde şirketi dünyayê de, mesela Azerbaycan'a hatine, dünyayê de nezikî 7-8 ülkede li ve güç sergi standı hoş danin çetkin. Hemci hatine expo, müsiyat expo'da hem o dünya güç li ve top buna, şirketi ki kart ki kiçit ki hem vana giş tamaşa etkin.
4: Bisaya Müsiyat Expo'yı tekiliyen dinavera şirket anda kurdu bin.
10: Uluslararası öğrencilerden tutun da.
6: Gelek bernameyin bazırganiye hene hem jibo xwende karana hem jibo peyamneran emreberiya wan cevanan de kunku de xwazin xwe peş bixin de bernameyin xwede hem alikariya wan dekin hem jire nişan didin.
4: Çavlirene isal 5000 kez fuarı ziyaret bikin.
11: Önümüz çok açıldı.
6: Riya Müsiyadi emçun gelek velatan, riyame gelek ve bu. Vek meyvanı Endonezya'yı tevli fuare bu.
4: Armanç evekü hecma bazırganiye begihe 5 milyar dolari. Fuara Müsiyat Expo'yı ve heya 26 ilone bidome.
0: Heştemin fuara avahi saziye ki Hevli Rehrima Kurdini Irak'ı desvekir. Jigyansa velatan 63 firma. Bi 400 markayan beştar bun di fuarê da 8 markayan Türkiye jene.
1: Li Hewlêra Herêma Kurdên Iraqê 8 fuara inşaat û avahiyan heye. 11 welatan 342 şirket bi 400 markayan beştarî fuarê bun. Rayedarên Herêma Kurdên Iraqê derbarê fuarê daxivîn û kêfxweşiya xwe anîn ziman.
12: Peymendiyet ma peymendekani eme laga Türkiye hem işe baş boyuna. Ve inşallah ama derfeteke kebe tuhanin yani ziyatır peki ve kar bakayın. Ziyatır ve tuhanin hizmeti Herimi Kurdistan ve hizmeti Türkiye aş. Lav regeye ve bıkretin ve taban bu Türkiye gringe. Ulataki beşar, ulataki la aştı da be. Karigeri leser aştı ve leser arami ile Herimi Kurdistan ecde beytin. Bu eme gringe aştı ile ve hebe. Leyreş şarna be. Bu ay bituanin ziyatır hizmeti gundakani xuman xizmeti çiyakani xuman bikeyin ve duatir xizmeti herimi Kurdistan bikretin.
13: Ama piyajenga xoyla xoyda ke bu mani ke istiqrar heyo ama şkari gari bajda bile sapeyemende kani iqtisadi u bazi gani lenevan herimi Kurdistan'u vulatani derewa lesada ke vulati Türkiye u herimi Kurdistan peyemende zor zor başa ile Rus siyasi diplomasi u bazi gani u am puara am piyajenganaj xoyla xoyda kari gari راست خو باج در زکل روی تجاری و اقتصاد و
14: لسر بابت انشائی بناسازی با کاملی بجداری آن کردوا روش یکم بازرگانکان زور باج سردانی آن کردین و حتی استا زور با پشکوتوی با
1: جش ترکیه جی 61 شرکت و 8 مرقیان دو فواری ده جهده گرن
15: بنسبت پروژه کانو بنسبت فکری خلچی بنسبت مشتری که دیتن صدانی مانده کن بنسبت پروژه کان گران کاره چی زور دبینین هر سالو گران زیاوازه چی زیاتره لروی خلکوا لروی ناسینی مواده کانو لروی اوی که دیان چه مواده کانو پیوسته لروی بینیا کانو بکار بیتن
16: هر سال معرضم داخل دبین یا راستی یعنی تخوازم وکن بیجی مارکا خو پیش کنو مارکا بجی زین چوا کولتی گل باشم
1: Belhemin kimyevi heta deriyen pola, ji seramikan heta makineyen kar, duvarı da gelek belhemin markayın Türkiye'ye hene.
17: Şerika bakıyla Türkiye'ye, la Kozeli'ye, o taybete be hiyali dürüst kırdı, nisan deyiz bana. Ula zor zeyarın şey, hiyali sen deyiz bana, leynu ekirdi tava, yahut la nizamake gori eti mesela, la PIR la bu, la PUR la bu, PIR yani mesela la bu, normal la bu, dija harik u, avuç tane ke dürüst kırdı ya.
1: fuar ve heta çarojan ve gribe.

Darvali bave Erde Celali bave Sere gül yok ayeli Yelo mamu ve gize Oy oy oy Hayle necra şevde seni ve şevelme koşa Ye ye ye Hayle sesin kubarı

ber hayram gobirol ber çabem tıxe ezali ele hazala abri mala babe teşavetiye tuiloketi bajara İstanbul mahala kanarya li berdeve ve gole ele tilçede gari Her eqet nabini jotek ne şirvane tarabune Çıma tu deng sağ anaki eqet lalo kari Havale haki valla hakiteye Lebele mi go havale delal Ev ne çira mi ne jido dalo Jatış payda gari zalimi dilbe yer Ağdıl bekhemi gidiyo hay Eman yeman yeman yeman yeman yeman yeman Darabe bedevi ecdeste tele le basu tamamu

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Amra Amra Şimdi yakın Bu kekunu

bine Çadır akı bıcı kine var koca kura dermez Pekene muhalevran akıya Berkine neşmeradık o çame mereşu belekin Ve la sedhime çame te reşu belekin